Dirpebiz kuşta Zizval olacak kardeşliğim Mimgara odesnada Gal ure de sarsen tuare Vars kulave bisita Gerde tuari damat üldes